Yo g'avolarim bir chetga surib. O'ylaylik xalqimiz oydin hayotin yolg'on yashamaylik ko'krakka urib. Chinnidek sindirib inson sabotin xalqim yashamoqqa haqlidir beshak. Farovon hayotning to'kis bag'rida bo'lmog'i kerakdir. Ko'plarga bezak quyosh porlab tursin barcha shahrida dasturxoni to'lsin nozu ne'matga kamchilik ko'rmasin zavol bilmasin har kim munosibdir ulkan hurmatga bu yurtda farzandlar qayg'u ko'rmasin dehqonlarning davri yashasin bekam xirmonlari oyga borib tutashsin Demaylik aslida bu dunyo bir kam kamini Tangrining o'zi ulashsin. Erta kech mehnatda o'tmoqda kunlar. Yashamoq aslida ulkan maktabdir. Farovon yashangsiz bag'ri butunlar. Aslida shu hayot oliy maqsaddir. Farovon yashangsiz bag'ri butunlar. Aslida Shu hayot oliy maqsaddir.

Dünyadakı türlü yengilikler, ictimai, iqtisadi, siyasi, madani, adabiyat və sənət yengiliklerden, birinçilerden bolub xabardor bolishni istəyirsiniz mi? Onda Ovozi Tojik radiosu bilan birge bo'ling.